Vatan üçün bergen sözda turmağa, bizge bağlıp çapkın etkeni düşmanlı, namart serüvlerin geri urmağa, bizge bağlıp ey, çapkın etkeni düşmanlı, namart serüvlerin geri urmağa. Koçup gelegen düşmana toktaldı, koy yatkan haykırılgan son maydanına. Aytma bolmaz simik ullu iş boldu, aytkan bulanı bitmez simik aydanına. Aytma bolmaz simik ullu iş boldu, aytkan bulan bitmez simik aydanına.

Bahar'dan Ayaoğlu, Tokanay'dan İlmüttünü'den Haman'la, vatan için can bergeni köp yoldaşla, yüreklerde kalırlar her zamanla. Vatan için can bergen köp yoldaşlar, yüreklerde kalırlar her zamanla. Ben turamam ot yalınlı içini de, tek okten men vatanını saklayman ne, söz veremen oç ağlığıda düşmanla, tartınırıp canımı ayaman ne, söz veremen oç ağlığıda düşmanla tartın.

Güzlüğünü basıp gelse tumanı, dağ maydanlan şu sözlerini yazan. Halime gavulu abakarıp sapı yollaşlanı, dağ maydanlan hey, şu sözlerini yazan abakarıp sapı.